Ya kumi fer. Ne için nasıl ki? Abone bir adıla tindirmesi ne var bankaje? Ne çok ipili ala daha kafa bir bankaje? Asıl ne de dinlesa tıca kanuna ala bir bankaje? Ne çok ipili ala daha kurva ala bir bankaje? Sana vay vay vay. Hadi ipili ala daha. On şey ne var? İki tane abdese. Sabah bir tane. Ne için ne kurva ala? Ne ala yorubi? Ati ala kansın. Yani ve ida tevalla sa'a fil ardi yufsid fiha ve yehlik el harfe ve nesil. Neyle ki bak ben de yevma dünyacı dert ise ibadalı keke acıla ki koy tanı da yorubin atiyana inkansin. Neyle ne de göre bir ölü aratılı ele darası tüm yalav emme ahlil kura amenu ve takav لفتحنا عليهم بركات من السماء إلى الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كده ستة عرابي ما عرابي ما ما كده ستة عرابي جم كده ستة عرابي الله اليوم يعبر أو بسي أنا لكم بكفا لا تسمع تيلي شما اسمي ربي أرولي ألدى ومرق Aya abdavamı, abdavamı afilafi davamı, latari ontuna sevise. Ne batisi o batida, ayı kuda rasi o o, ulan kuda ule. O kuda ulubi, o tu kuda ayan konsi. Kuda ama da da da da, ayan bukun atori, tuli ama sifanı da, ayan bukuna, ayı kawa, yoke bi, awon kan yi fun yi o to ni baje ni to ni en ka ten se ni to se pata ko ti Allah ba ka na awon yi to fi hawa to ti yi ale ba wa Allah ba azza wa jal o ga to ga to mo ni ba en ni fe si ki yo na se da da to ti ko wa ni Allah la yuhibbu al fasad Allah ko ni fe si ba je to ti ma se pe o ni wa ni fe si ka na se da da ama sidada onlarla yuva mifesi ile yuva yuva ile yuva al-Kur'an nadi ufun şeria ima taafima amma kililu anda waso ima taafima amma kininta nabi sallallahu aleyhi sallam anda waso ima yuva ufun hawa yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva yuva